0: Te dejé y bolicho de la icotena.
1: Más de la icotena, mi hijo.
0: Más va a coser, nada la huevo, la icotena. Me agradece a ser andar.
1: A mí no me comentario de por ti, dice con la que cumpleaños, aunque caigo a Herobia. Mí te cogen años ni escuela.
0: Vos cuña cara, y la vende salvada, amigo, como que se estoy, había respetado eso, apuestada ya farrea a mí, ella entra a mi chinilla, ¿ves? Pellá, tú no miras para otro lado, ya farrea a mí, pero yo la vende justicia, pero apuesta, pero vi. Peico, ahora otro día le añade permiso, ahora, amigo, coña, se está dando fecha.
1: Ay, cuá, amigo,
0: ay,
1: cuá, música mía,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,